0: Abi iyi yolculuklar.
1: Yes.
0: Clear stop, whiskey foxtrot with the rim warning.